0: sediyor. Ne sediyor ki kanımı sapa juara çapa kumyala minyutu. Sapa kırık ayı pietra kabar kırtawa ngel kami.
1: Ala dulu.
2: Ala dulu
3: ya.
0: Lagu ngel kami.